0: arkadaşlar.
1: In the mighty name of Jesus.
0: Evladım.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Commandum.

Sen de var ya şuna bak. İnanam of Kat diye Nusun fadın tuan tanısı mı? De var ya şişe Ne de var ya kalabas Ne var fre u di var ya So fre u di var ya Tüm ya var hata var ya Enkese ma o Ne de var kama tüm dini diye sa o Ne de var kama tüm emme yiri